0: Nezir menişme. Hadi nasıl? Şimdi ya, ne için bedeli?
1: Hadi. Kitap paketi ya.
0: Menmiş hanım, enti hanım. Kaleye ne turist? Masraf hanım. Ne kaleye ne çıkmış?
1: Yani... Sağ ol, nasıl kitap
0: da? Ahkiye lgiri, ama eni mağaya rıfır.
1: Ki hu melek lukiye yani.
0: Sallir ala dili.
1: Zina. Hem de maçı da. Bir de bir şey kızma.
0: Ali ben de bu işte sabah hiç şey yapmış.
1: Bakın ben de diyeceğim. Ben de şey.
0: Hatta o diskim kesse. Yerle kursun.